0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Leyla'lı saatlere hoş geldiniz diyorum. Tarih 6 Eylül 2026. Saatlerimiz 15.09'u gösterirken birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor sevgili dostlar. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Helmut Radyosu'ndan, Ditis Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bak. 2 saat boyunca sizlerle birlikte keyifli bir zaman geçirmek dileğiyle, bilgimize bilgi katmak, farkındalığımızı yükseltmek, bakış açımızı değiştirmek, değişmek ve dönüşmek yaşadıklarımızdan dolayı güzel bir program olsun diye niyetleniyorum. Şöyle havada muhteşem, biraz fondaki müzik daha çok duygusal. Dur Leyla ile açtık Kul Ahmet şeklinde eşliğinde. Gelmiş bahar, geçmiş yazlarla da dinliyoruz, bayağı bir duygusal. Öleyim öleyim derken şöyle programı ölümlü ölümlü açmak istemiyorum ama dün bir sanatçımız daha önce vefat etmiş. Yani ne diyelim sevgili dostlar, hayat böyle pamuk ipliğine bağlı. Dolayısıyla şükürler olsun, hamdolsun, bugün de uyandık, bugün de nefes alıyoruz, bugün de buradayız. Ne diyorduk? Her nefes iki şükür. Tuvalete kendiniz gidebiliyorsanız, yatağa yattığınızda ağrısız acısız uyuyabiliyorsanız, kendi işinizi kendiniz görebiliyorsanız şikayet etmeyin. Şikayet edecek hiçbir şeyimiz yok. O kadar çok şükredecek şeylerimiz var ki, işte bize basit gelenler çoğu insanın hayali. Farkındalığınız yüksek bir pazar olsun diyerek şöyle de hareketlenmek istiyorum ama tabii ki onun öncesinde yüzünüzden gülücük bu pazarda, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel farkındalıklar var. Biraz sonra ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Kaçırmayın diyorum söyleyeceklerimi. Ama şöyle bir bakın değerli dinleyenlerim, seçtiğimiz müzik çok önemli hayatımızda. Şöyle bir durum var. Mesela ben sabah böyle kalktım, can fezayla güne başladım. Bayıldım, bayıldım, ayıldım. Yani o kadar bayıldım böyle. Can fezadan bu programı götürebilirim. Onun şarkılarını da hazırladım. Tabii ki duygusallık ve farkındalık oluşturdu bende. Ama çok duygusalsanız, kırgın, kızgın ya da ne bileyim kırık bir kalbe sahipseniz, enerjiniz düşükse, seçeceğiniz müzikler sizin o anki enerjinizi, hayata bakış açınızı, hayata motive olmanızı belirliyor. Dolayısıyla doğru seçilmiş bir müzik hayatta sizi yükseltiyor, enerjinizi yükseltiyor, daha motive oluyorsunuz hayata. Yani gerçekten müzik deyip geçmemek lazım, ruhunuzda büyük bir etki yaratıyor. Sadece bazı hastalarda, hatta psikolojide de yeri var, sadece müzikle tedavi edilen durumlar var. Yıllardır, yılların eskimiş bilgilerinden biri, ya ineklere bile verim sağlıyor. Mozart'ın klasikleri ineklere dinletiyorlar ve daha verimli süt alıyorlar. Ben size daha ne diyeyim? Dolayısıyla seçeceğimiz müziklere özenle göstererek, hem mıhına hem kıhına vurarak diyelim. Tabii ki duygu da lazım. Yine şarkı tekrarını alırken ben güzel bir müzik hazırlayıp sizlere geri döneceğim. Gelsin bakalım. Benim de bir farkındalığım oluştu şimdi. Hayırdır inşallah deyip yoluma devam ediyorum.

Bu arada kader ağlarını mı örüyor bilmiyorum değerli dinleyenlerim. Sağımdan solumdan gelirlerken şarkılar da birbirini tekrar ederken şarkı diyor ya, dur Leyla, dur Leyla. Bugünlerde duramayan bir Leyla'yla saat 12, 12 ne? 17'ye kadar devam ediyoruz. Duramayan dur Leyla'yla. Leyla.

şimdiki zamanım. Geç gönlümün eşiğinden tam anı. Hoş geldin her bölümün tamamın. Uzat ömrümün beşiğinden yanağını. Beni yanlış anla, bunu anlama. Darda olmasam seni de darlamam. Hayat bir kumarsa eğer kazandım, ihtiyacım yok seninle zarlara. Hoş geldin ey ömrümün başı. Kalbim için

sana aşkım devdir. Sırf sen seviyorsun diye ben kendimi sevdim. Birlikte dik duralım, dünya boyun eğsin. Bırak güzel gözlerini gözlerime değsin. Her zaman yürüdüğüm o

0: geldin İstanbul'um aşk kentim. Yurdum, yüz ölçümüm, gönül köprüm, başkentim. Seninle coğrafyamın gözlerinden yaş geldi. Hoş geldin de dirilttin bunca yıllık başkentim.
1: Evet dostlar.
0: Hoş geldin çarpıldığım içim dışım.
1: Şimdi sizden önce bir telefonu kontrol etmek istedim. Geçen haftaki gibi ve önceki haftalar gibi böyle karambole bir numara verip de aramıyorlar demeyeyim diye. Henüz bir değişiklik olmamış. Dolayısıyla sizlere geçen hafta hatırlattığım gibi tekrar söylemek istiyorum, anons etmek istiyorum. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz müzikler ya da duygu ve düşüncelerinize de açık bir program. 088 16 66 700. Şimdi eski numaraya dilim alışık olduğu için tekrarlamak istiyorum. 088 16 66 700. Bu numarayı aradığınızda önünüze bir menü gelecek. Önce biri, sonra ikiyi seçerseniz stüdyoya bağlanıyorsunuz. Hemen bu bilgiyi de check ettikten sonra anons etmek istedim. Ya zaman ne çabuk geçiyor. Hayat bitiyor diyoruz ama saat 15.26 olmuş. 26 dakikayı ben ne zaman geride bıraktım? Hiç farkında bile değilim. Tabii ki güne başladığım gibi Can Feza ile devam ediyorum. Değerli dinleyenlerim. Arada da böyle bir boğazım gıcıklanıyor. Sesi kapatmak durumunda kalıyorum. Can Feza ile de bu programı götürürüm diye düşünüyorum. Birbirinden özel ve güzel şarkıları böyle ruhumu böyle okşadı. Yer yer duygulandım. Yer yer anlamlandırdım. Bazen bu programa gelmeden önce bir duygu zehirlenmesi yaşıyorum sevgili dostlar. Çok böyle ağır parçalar falan dinlediğimde böyle bütün modum yerlerde sürüyor. Leyla Leyla oluyorum. Ama ne yapıyoruz şimdi? Biraz duygusal, biraz hareketli, biraz özel, biraz güzel, biraz saz, biraz caz derken hareketli güzel bir parça varsa böyle Karadeniz müziği de olur. Biraz havamız değişsin. Ben yine çünkü Can Feza'dan bugün vazgeçemeyecek gibiyim. Yani kulağıma aşina oldu. Hareketli güzel bir horon mu tepsek, göbek mi atsak, vallahi ne geliyorsa artık ne denir, ne çıkarsa bahtımıza. Gelsin bakalım.
0: Neler geçiyor bilmesem de aklımdan. Her neyse, her şeye hakkım var.

0: Evet dostlar, saatlerimiz 15.32'yi gösterirken biraz önce bir telefonumuz geldi. Demek ki doğru çalışıyor. Biraz önce de söylediğim gibi değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, Leyla'lı Saatler'e bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 700 088 16 66 700 bu numarayı aradıktan sonra önce bir sonra iki seçeneğini seçerseniz stüdyoya bağlanıyorum. Şimdi ilginç de demeyeyim de güzel bir jest oldu diyeyim. Jest oldum, mest oldum şarkısı aklıma geldi. Sevgili arkadaşım Gülşen canım, buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum sana. Biraz önce o aradı stüdyoyu ve dedi ki şarkı, ben bekliyorum böyle, ne istese beğenirsiniz. Benim güzel bacım bana böyle bir jestli mesli bir şey. Volkan Konak'tan dedi, Leyla'yı çal dedi. Bugün de bu programa benim çok sevdiğim Dur Leyla şarkısı da var. Onunla başlamak istedim, açmak istedim. Arkadaşım da sana gelsin dedi Volkan Konak'tan. Leyla şarkısı. Hatta güzel bir niyette de ilerideki Mecnun'uma da gelsinmiş. Artık istikbalde bir Mecnun var mı yok mu onu Allah bilir ama... Hadi bakalım, manifestliyoruz, diliyoruz. İlerideki Mecnun'uma da gelsin. Leyla ile Mecnun'a geliyor. Leyla ben alıyorum, Mecnun ben bilmem, Allah bilir diyorum.
1: Gönlün nefesinde vazgeçtim o halde hevesimden. Bu yaptığını kader bir kenara yazdı. Gerçek yüzünü bulacağımı bilsem aramazdım. Kaderin yazdığını da Allah gördü. Ben iyi uslu istedim, aslında yaramazdım.
0: Gelsin bakalım hazırlanmış şarkı. Dur pardon, Leyla'lar karıştı ya, bir dakika, çok fazla Leyla'lı olunca ben zaten bir Leyla Leyla'ları karıştırdım. Sevgili arkadaşıma geliyor, Gülşen canıma geliyor, onun gıyabında bana hediye ediyor. Sevgili Mecnun'uma geliyor, Volkan Konak söylüyor. Ne diyor? Yak beni Leyla diyor.

Evet değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Şimdi şarkılardan bahsetmişken, bu şarkı da benim her zaman modumu yükselten şarkılar arasında. Ebru Gündeş ve Asala. Yanlış da telaffuz etmeyeyim. Asala. Bu düete bayılıyorum. Ne zaman dinlesem böyle bir enerjim değişiyor, bir modum yükseliyor. İyi geliyor yani bana. Genelde de böyle şarkılara da yer vermek istiyorum programda. Böyle arada sırada böyle sizin de vardır illaki. Vardır illaki şarkılarınız derken, stüdyoya bir telefon gelmişken de ne güzel, böyle şakır şakır numaralar da çalışıyorken demek ki doğru yoldayız.

0: Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, şöyle ilk canlı yayın bitmesine bir 15 dakika kalmışken, bu arada unutmadım ya, zaman çabuk geçiyor, telefonlar geliyor derken sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel, farkındalığınızı yükseltecek bir hikaye var. Ama sırada şimdi Aslan Bey'in bir isteği var. Kendisine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kendisi bizden Orhan Gencebay'dan bir şarkı istemiş. Dünya dönüyor diyor. Her zaman popülerliğini koruyan bir şarkı Aslan Bey için geliyor. Gelsin bakalım.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler.

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, arada da gülüyorum. Şimdi şöyle, müziklerin etkisinden çıkamıyorum. Bir ara kendimi kaybetmişim, ben bile bulamıyorum. Biraz önce de sizlere söylediğim gibi sevgili dostlar, nasıl müziğin üzerimizdeki etkisini, vallahi bir anda canlandım, böyle coştum, kıpır duramaz oldum, sandalyeden taşıp doluyorum derken, sizler de kalkın yerinizden, böyle birazcık iki çalkalayın, iki dönün, hareketlenin, bereketlenin.

Bu arada 5 dakikam kalmış. Hatta 4 dakika 56-55 diye giden saniyelerle birlikte Leyla'lı Saatler'in ilk canlı yayını sona ermek üzere. Ama ben bu şarkıyla bunu bitiririm yani.

Ya Habibi derken bir 3 dakikam da kalmışken, benim bildiğim Habibi sevgili anlamında, Arapçada çok fazla birkaç kelime biliyorum ama Habibiz, sevgilim derken şarkının gerisini de anlamazken, değerli dinleyenlerim, müziğin ve enerjinin frekansı 107.2. Ditis Elmont'ta kalın, Leyla'lı saatlerde kalın, radyolarınızın frekansıyla da oynamayın. Yaklaşık 3 dakika sonra haberlere bağlanacağım. Dolayısıyla benimle kalın, benimle olun.

Bu arada sizlerle paylaşmak istediğim küçük bir farkındalık var. Artık onu haberlerden sonra gelecek. Dolayısıyla kaçırmayın diyorum.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayan.

0: Merhabalar, merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Saat 16'daki canlı yayından, Leyla'lı saatlerden beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Ditis Helmont Radyosu'ndan, Ditis Helmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor sevgili dostlar. Yine birbirinden özel, güzel, şıkır şıkır, fıkır fıkır. Bir sağdan bir soldan 300-500 derken böyle çalkalayın, yerinize durmayın. Çünkü birazdan farklı bir şeyle biraz farkındalığımız yükselebilir. Dolayısıyla şimdi çalan fıkır fıkır şıkır şıkır şarkıların tadını çıkaralım. Sizlerle paylaşmak istediğim güzel bir küçük bir derinliğe anlam ifadesi yüksek bir konu da var. Onu da sizlerle birazdan paylaşacağım. Dolayısıyla bu saatten de, bu yayından da, şu andan da Leyla'lı saatlerden size gelsin yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk.
1: Müziğin ve enerjinin frekansı Leyla'lı saatler.
0: Bu jingle şimdi gelmesi iyiydi. Ay bu da güzel. Neyse, öyle de güzel, böyle de güzel. Sözüm neyse, nerede kalmıştık? Ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Şimdi çok da zaman geçirmeden telefon numarasını da hatırlatayım sizlere. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız 088 16 66 770 700 088 16 66 700. Bu numarayı aradıktan sonra önünüze gelen menüde önce 1'i sonra 2'yi seçerek programa bağlanabiliyoruz. Dilim hala eski numaraya gidiyor ama dediğim gibi 088

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, şöyle bir derin nefes alırken sırada yine bir istek şarkımız var. Sevgili Ömer Bey'in isteği, buradan kendisine sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Müberra'dan istemiş, şimdi uzaklardasın. Tabii ki hemen hazırladım. Ömer Bey'e geliyor, onun gıyabında bizi dinleyen herkese gelsin.

0: Evet dostlar, şimdi uzaklardasın dedi Ömer Bey'in isteğiydi. Tekrar sevgi ve selamlarımı gönderirken sizlere biraz önce bahsettiğim gibi ya bugün de boğazım niye böyle derken ben biliyorum da ilginç bir şey oldu, onu fark ettim stüdyoda. Ben bugün yemek yemeyi unutmuşum. Yani unutulacak iş değil, ben unutmuşum. Ben yani böyle yemek yemeyi unutmuşum. Ben de şaşkınım bu duruma. Nasıl oldu da unuttum? Yani yemeğe bayılan biri olarak şu ana kadar ağzıma tek lokma atmadım. Baktım boğazım falan gıcıklanmaya başladığında, şöyle hani mentolli şekerler var ya, bir tane onu program öncesi aldım ve dedim ki ben yedim mi bugün, yemedim mi bir şey, yememişim. Yani enerji vücuttan gidiyor, yani dışarıdan giren bir enerji yok. Neyse, gereksiz toksitler gitsin bakalım derken, sizlere biraz önce de anons ettiğim gibi şimdi bahsettiğim şey gelsin diyorum, anlatacağım. Hemen fon müziğini de değiştirelim diyorum.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler. Leyla ile Leyla'lı saatler.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bazen hayat, yürüdüğün yolun ne kadar doğru olduğunu göstermek için seni yolundan çıkmış insanlarla karşılaştırır. Nasıl bir insan olduğunu hatırlaman için. İnsanlığa, insanlığını kaybetmiş kişilerle kesiştirir yollarını. Aldığın terbiyenin, savunduğun değerlerin ve sahip olduğun kişiliğin kıymetini bil diye. İnsanlığa sırtını dönmüşlerle sayısız kez imtihan eder seni. Bırak, bazen acısınlar seni. Bazen hayal kırıklığına uğratsınlar, bazen yalnız bıraksınlar. Çünkü bütün bunlara rağmen sen yine de doğru bildiğin yoldan vazgeçmiyorsan, onların kötülüğü seni kendilerine benzetemiyorsa asıl kazanan sensin. Ne mutlu sana. Kimse yanında olmasa bile doğru bildiğin yolda tek başına yürüyebiliyorsan ne mutlu sana. Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. İyi olmak, iyi kalmak çok zor. Kötü olmak çok kolay. Hiçbir şey gerektirmiyor. Ama iyi olmak için çok şey lazım. Karakter lazım, inanmak lazım, sabır lazım, insanlık lazım, bir sürü şey lazım, aklıma gelmeyen birçok şey. Siz yine de her şeye rağmen, dilerim yollarınız hep iyi insanlara çıkar ki imtihan edilirseniz de siz yine doğru bildiğiniz yoldan şaşmayın diyorum.

Bazen de hayatımda şunu gözlemliyorum. Şimdi toplumumuzda da var. Bizim bazen hatamız. Her namaz kılanı iyi bir insan sanıyoruz. Her iki kadeh rakı için de kötü insan sanmayın değerli dinleyenlerim. Her namaz kılan iyi bir insan değil, her rakı içen de kötü değildir. Ne diyor Allah? Sadece yorgunluklarıyla karşıma çıkacak insanlar var diyor. Yani dini yaşamakta bir başarı bedenen ve ruhen uyguluyorsanız, yoksa sen yat kalk orada onun bunun dedikodusunu yap, onun bunun canını yak, kendini yorarsın.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 16.38'i gösterirken radyolarını henüz açanlar için ben tekrar telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 700 088 16 66 700 bu numaradan bağlanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz müzikleri de bana iletebilirsiniz değerli dinleyenlerim. Ayrıca dediğim gibi biraz önce de önce bire sonra ikiye tuşlarsanız stüdyoya bağlanıyorsunuz. Şimdi aranızda hala modu düşük olan, şikayet enerjisinde olan, ah bugün de canım sıkılıyor diye böyle aranızda enerjisi düşükler varsa onlara gelsin. Sevgili dostlar, ne diyorduk? Her nefes, bugün uyandığımız için iki tane, yani her nefese iki şükür. Dünyada her gün ortalama 150 bin ile 175 bin arasında insan hayatını kaybediyor. Dolayısıyla bugün uyandıysan, nefes alıyorsan, yemek yiyebiliyorsan, konuşabiliyorsan, görebiliyorsan, duyabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, rahatça kendi ihtiyaçlarını görebiliyorsan, şükürler olsun, hamdolsun deyin. Bugünkü 175 bin insandan daha şanslısınız.

Bu arada kuşları soran olmuş hemen. Canım kuşlarım, benim iki tane yavru kuşum vardı. Daha doğrusu kız kardeşim de dediği gibi, abla dedi seni seçmişler dedi. Gerçekten de güvercin yavrularım vardı benim. Böyle ağacın tepesine anneleri yuva yapmış. Bir baktım aşağıdalar, böyle tüyleri yeni çıkıyor, gagaları yeni oluşuyor falan. Yem falan veriyordum bazen de, dikkat ediyordum aman bir şey olmasın diye. Hiç korkmuyorlardı mesela, hiç. Sonra onlara her sabah her akşam artık rutinim oldu benim. Arada bir bakıyordum ne yapıyorlar, ne diyorlar, var mı bir şeyleri diye. Sizlere geçen haftada dediğim gibi Allah'ın kuşu dersiniz ya, güvercin. Her zaman geliyor gagasıyla yavrularını besliyor. Ya öbür çatıda ya bu çatıda onları gözetliyor. Geçenlerde de hatta geçen değil bu hafta, yani hafta sonuna gelmeden önce baktım böyle bir ufak ufak çırpınışlar, bir kanat açışlar. Allah'ım dedim bu da uçacak yuvadan böyle. Diğeri öyle, anneleri falan gelirken birazcık yorgundum, uyuyayım falan dedim öyle. Bir bakayım dedim kuşlar yok. Allah'ım ben bir üzüldüm. Ya bu kadar üzüleceğimi de hiç düşünmemiştim. Yok göremedim dedim, onlar da gitmiş dedim. Herhalde ağlayasım da vardı, onu da bahane ettim. Bir güzel ağladım. Sonra Allah sevindireceği kulunun önce eşeğini kaybettirir sonra buldururmuş ya. Benimki de o misal oldu. Sonra çöp atmaya gittiğimde yavrular benim çamın arka yerine geçmişler. Yani orada da böyle kovalar falan, yağmur gelmesin bilmem ne olmasın diye böyle kamufle ettiğim şeyler olduğu için ben onları görememişim. Yani sonra bir sevindim. Önce ağladım, sonra güldüm, sevindim. Ama biliyorum gidecekler artık. Dün müydü, önceki gün müydü ya, iki gün önceydi galiba. Gitmişler, böyle uçmuşlar, olsun dedim. Ama geliyorlar böyle arada çam ağacıma, hangisidir bilmiyorum ama... Hayvanların bile hissi var değerli dinleyenlerim. Hayvan deyip geçmeyin. Onlar da nereye nasıl gideceklerini biliyorlar. Dolayısıyla böyle işte yavru kuşlarım da yuvadan uçtu. Ama onlara tembih ettim. Dedim ki arada beni ziyarete gelin dedim. Gittim söyledim.

Değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları, böyle hareketli bereketli şarkılarla sanırım modumuz daha iyi diye düşünürken bazen ben hızımı alamıyorum. Böyle program bitiyor. Eğer coşkuyla kapadıysam programı tabii ki böyle görevimi de tamamlamanın huzuruyla evde devam ediyorum, itiraf ediyorum. Öncelikle benim rutinlerim var, onları yapıyorum. Sonrasında açıyorum televizyonda müziği. Hızımı alamazsam benim program evde devam.

açılışımızı yaptık. Daha ne olsun, Neşeli Pazar bomba gibi devamlı bir programla devam ederken sizler de bizi bekletmiyorsunuz. İsteklerinizi yazıyorsunuz. Canlı yayına da katılmak istiyorsanız hemen telefon numaramızı da belirteceğiz. WhatsApp numaramızı da belirteceğiz. Hepinize kucak dolu selamlar derken şöyle bir bakıyorum ki ne? Evet, şöyle bir bayağı isimlerini uzaktan göremiyorum ama bazen gördüğüm kadar da söyleyeceğim. Mehmet Kılıç. Kılıç mı? Evet. Bizi izliyormuş. Kendine çok çok çok teşekkürler derken sıradaki parçamızda şöyle bir hareketli parçayla açılış yapalım mı? Daha neyi derken? Valla Orhan Babalılar dinledik. Şu anda bir bakıyorum hangi parçası geliyor. Şöyle bir bakalım. Sırada ne var? Ah bu gönül diyor. Şöyle bir Karadeniz türküsü çalalım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Evet, bir tane var burada. Özel bir dinleyicimiz var. İsmini söylememe gerek yok. Kendisini iyi biliyor kendine. Şöyle bir Karadeniz türküsünü kendine armağan edelim o zaman. Daha. Ah bu gönül diyor. Ah. Hadi bakayım gelsin.

Evet. Şöyle bir Karadeniz türküsü dinledik sevgili dostlarımız. Gerçekten böyle Karadeniz türküler var mı? Yani ben yerinde oynadım yani gerçekten. Evet, bu özel olarak dinleyicimize armağan ettik. Ve bakalım şöyle bir bakayım. Kenan mı? Kasım Aktaş. Evet, teşekkürler Kasım arkadaşımız. Esmer, evet Esmer arkadaşımıza teşekkürler. Selamlar demiş. Evet, biz de size selamlar derken isteklerinizi yazabilirsiniz sevgili dostlarımız. İsteklerinizi de Neşeli Pazar olarak via TikTok'ta veya da WhatsApp adresimizi biraz evvel anlatacağız. Oradan da bize yazabilirsiniz sevgili dostlarımız. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Beğeni de göndermeyi unutmuyorsunuz. Evet, şu an canlı yayında beğenidir. Evet, çok çok çok teşekkürler diyoruz. Esmer... Evet Esmer, uzaktan bazı yazıları göremiyorum ama söyle sevgili dostlarımız. Ne yapalım? Sırasıyla güzel bir parça daha da gönderelim mi? Saatlerimize bakıyoruz. Hızlı bir tempodan. Şöyle bir bakalım lan. Ne geliyor sırada? Şöyle bir bakalım. Nuri'nin. Vallahi Nuri'nin mi? Bildiğiniz gibi biz de burada uğraşıyoruz sizlerle. Evet, sanatçının adı, parçanın adı Nuri'nin diyerek. Hemen o gelsin bakayım. Hemen gönderelim o zaman. Gelsin.

0: Neşeli saatler.
1: Neşeli saatler.
2: And Milner is not liquor.
3: Evet, nörüyorum çay içiyorum. Gerçekten dinleyicimizin şöyle bir bakıyoruz. Ne yazmış? Vallahi çay içiyorum demiş. Afiyet olsun demiş. Afiyet olsun. Yani bizlerle de sizlere afiyet olsun. Yani Neşeli Pazar'la sizlerle toşturmaya elimizden geldiği kadar sizlerle toşturmaya uğraşıyoruz sevgili dostlarımız. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Bir tane de kraliçe varmış. Evet, kraliçede de şu izliyormuş bizi. Dünyanın bir tane de kraliçesi. Evet. İsmini söylememe gerek yok. Onu kendisi iyi güvenini biliyor. Ona da güzel bir bahçe döndürelim o zaman. Gelsin bakayım sevgili dostlarımız. Evet, şöyle bakıyoruz. Havalar güzel. Güneşli hava. Biliyorsunuz camlardan görüyorsunuz sizler şöyle dışarı. Yani Avrupa'nın şu an bilmiyorum ama Türkiye'de saatler 6.30. Hava galiba güzeldir bence. Türkiye'de öyle. Evet, Türkiye'den dinleyen dinleyicilerimde buradan hemen istek hatlarımızı belirtelim. WhatsApp adresimizi gönderelim. Evet, şöyle bir Ankara Müziği kanalı diyor. Evet, bir göre bakalım. Evet, o parçayı da ayarlayayım o zaman, göndereyim şöyle bir Ankara üyesinden bir parça gönderirim o zaman. Gelsin bakayım. Hangisiymiş? Şöyle bir arama yapalım sevgili dostlarımız. Yine Karadeniz türküsü var. Evet, Ferdi Baba'nın parçalardan bir tanesini çalalım o zaman. Gelsin, ondan sonra Ankara havasına döndürelim o zaman. Gelsin bakayım.

0: gibi bizim sokaklar.
1: Neşeli saatler.
2: Ah ah, Allah rahmet eylesin derken, Ferdi babamız bizim sokaklar derken, gerçekten böyle hayat böyle böyle olmaz oğlum ya, dünya hali yani. Bakalım bu zamanlar gerçekten 2025'ten bu zamanlar yaklaşık 7-8 tane sanatçı vefat etti. Hepinizine Allah rahmet eylesin derken, evet, dünyalar kraliçesinden bir tane istek geldi. Bakalım hangisiymiş, ne istemiş bizden. Bakıyoruz, Engin Nurşani'den geldi, isteyecekmiş. Hemen bize hazırladık bu parçasını. Verin benim sevgilimi diyor. Sevdiğimi. Vallahi benim verdiğim sevgilim yok ama. Olmaz mı yani? Hayat sevgi olmaz mı yani? Sevgisiz hiçbir şey olmaz. Hayat sevgisiz olmaz. Hadi bakalım, dünya güzellerine gönderelim o zaman. Gelsin güzel bir parçamız.
1: Neşeli saatler.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, Engin Nurşeli'den dedik. Vermeyin benim sevdiklerim diyor. Gerçekten bu dinleyicimiz çok güzel dertlenmiş ama gerçekten dertli böyle parçalar istedi. Kendine çok teşekkür ederken bu sevdiğine ulaşır inşallah diyoruz. Evet, biraz evvel bakalım Hüseyin'den isteyen tövbekar mı der, bir parça istemiş. Gerçekten mi? Evet, tövbekar parçası. Ben de onu şu an Ferdi babamızdan ayarladım. Tövbekar derken o parçaya kendine arm edelim diyoruz. Ve bütün sevdiklerine gelsin. Selam olsun Helmont'tan diyor. Gerçekten teşekkürler, selamlar diyoruz.

Hüseyin arkadaşımızdan dinledik. Sevmek herde Orhan Ferdi Babamızın şarkılarından bir tanesiydi. Evet, izlenme oranımız %30 olmuş. Vallahi gerçekten izlenme oranı 30 oldu. Herkesten beğeni bekliyoruz sevgili dostlarımız. Elif Kurtkaya'dan da destek var. Evet, Elif Kurtkaya'dan da çok teşekkürler derken sıradaki gene bir Karadeniz türküsü çalalım o zaman. Gelsin bir Karadeniz türkü parçası. Şöyle bir bakıyorum. Evet sevgili dostlarımız, hareketli Karadeniz şarkısı. Olur mu? Vallahi gerçekten. Yüksek dağlar diyor. Vallahi gerçekten bir saat mi diyor? Vallahi bir saat. Ama bir saate değil, bir parçasını çalalım o zaman. Gelsin bakayım.

0: Neşeli saatler.
1: Evet, Neşeli Saat'la devam ederken şöyle Karadeniz'den sonra çifte tenli, evet çifte tenli döktürülmüşüz. Helal olsun diyor. Hadi bakalım döktürelim bakayım.

Sırasıyla şu an bakayım, Oğuz Yılmaz var, rahmetli Oğuz Yılmaz var. Keşke seni sevmediğim mi diyor. Gerçekten böyle parçalar var mı yani? Olmaz mı yani? Hadi bakalım dinleyelim, Oğuz Yılmaz'dan dinleyelim. Keşke seni sevmeyeyim diyeyim.

Keşke seni sevmeyen şeydim diyor. Oğuz Yılmaz'dan dinledik sevgili dostlarımız. Yani hayat, hayat değişilmez yani, gerçekten böyle. Hayatın iyisi de var, kötüsü de var, tatlısı da var, acısı var. Ne desem de dünya dönüyor. Dünyada her şey dönüyor. Dünya döndükçe dönsün diyoruz. Ne yapalım biz? Şöyle bir kara bakalım. Kara kaşların gözlerin elmas diyor. Güzel bir parçadan biri. Ondan sonra haberlerden sonra tekrar gene sizlerle birlikteyiz. Evet, TikTok'ta arkadaşlarımıza kucak dolu selamlar derken yayınımız devam ediyor. Hülya Hanım'a yok. Evet, Hülya arkadaşımıza teşekkürler. Kız güzel katıldığı için. Evet, o parçayla sıradaki Hülya arkadaşımıza gelsin.

Vallahi gerçekten böyle ufak mixlerden olduğu için evet sevgili Osamız. Şöyle bir katılanlara teşekkürler diyorken. Benhan'ın 09. Evet teşekkürler. Evet şöyle bir bakıyoruz. Son bir parçamızı çalalım haberlerden önce sevgili Osamız. Çıkmayın.

Erbal Bey Hanı. Haberlerden sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Hüseyin Tekin. Evet, teşekkürler katıldığınız için. Evet sevgili arkadaşlarımıza buradan kucak dolu selamlar. İkinci saatte de birlikteyiz sevgili dostlarımız. Böyle güzel bir haberler var mı yani? Neşemize neşe katalım diyoruz. Engin

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlar, gerçekten böyle. Gönlü sistem eden güzel bir parça dinledik. Öyle bir parçalar var mı yani? Olmaz olur mu yani? Evet sevgili dostlar,

Dinleyicimiz yazmış ki telefon numaranızı söylememişsiniz. Evet. Vallahi ben de unuttum gerçekten. Böyle takıldığım için yani evet. Emet TikTok'tan, Emet sağa solda. Şu an gördüğünüz gibi önümde şu an 6 tane ekran var. Maşallah. 6 tane ekran var. 6 tane. Nasıl desem, bir tane telefon, bir tablet, 4 tane bilgisayar. Vallahi gerçekten öyle. Hangi birine koşturayım? Sağa solda yani. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Dinleyicimiz evet, Sefer Aslan. Teşekkürler, iyi akşamlar Murat Bey demiş. Daha güzel bir türkü gönder demiş. Vallahi güzel bir türkü dedi ama bu türküyü beğenirsin ben inşallah Sefer Aslan'ım. Bu parçayı özel olarak sana göndereyim o zaman. Çal ustam damardan olsun diyor. Çalalım o zaman.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostumuz, Sefer Aslan arkadaşımıza teşekkürler ederken güzel parçalardan bir tanesiydi. Evet, şu an sırada parçamız Adıyaman parçası gelecek. O parçayı da Adıyamanlılara gelsin diyoruz. Şu an Adıyamanlılardan dinleyenler varsa hemen bizlere selamlar göndersin diyoruz. Evet, Yusuf Ali Aslan. Evet, Yusuf Ali Aslan katılmış. Teşekkürler gelenler için. Evet, sıradaki parçamız hangi parçası olsun, sağ tarafta, sol tarafta Hakkı Bulut var. Sağ tarafında Adıyaman türküsü var. Hangisi olsun sevgili dostlarımız? Önce sol taraftakini çalalım. Hakkı Bulut'u çalalım o zaman. İkimiz bir fidanız diyoruz. İkimiz bir fidan olduğu için dünyaya değişmez diyoruz. Gelsin bakayım. Gelsin.

Vallahi gerçekten ikimiz bir fidanız derken Hakkı Bulut'un parçalarından bir tanesiydi sevgili dostlarımız. Vallahi hayat çift, hayat ikimiz, hayat birleşik. Hayatta bekarlık sultanlık diyenler yenilmiş. Bekarlık sultanlık değil ama hayatta ben bilmiyorum ama gerçekten. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir Adıyaman türküsüne geçelim o zaman. O da parçayı da bütün Adıyamanlılara gelsin derken gelsin bakayım.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, Adıyamanlılara geldi dedik. Evet bakayım, o ses Çiğ Köfte Cumhuriyet. Evet, Çiğ Köfte'ye teşekkürler. Teşekkürler katıldığı için. Kolay gelsin enişte demiş. Evet, olabilir. Türkiye'den bağlananlar. Evet, Türkiye'den bağlanıp bütün arkadaşlar, sevgili hanımlar derken herkese kolay gelsin derken bol çiğ köfte yiyelim o zaman. Gönder bakayım. Gönderelim o zaman. Ama biz gönderemiyoruz. Biz müzik gönderiyoruz, evet. Dinleyicilere ağırma diyoruz. Evet, biraz evvel arayan dinleyicimiz Sadık Fırat arkadaşımız. Antepli arkadaşımız. Evet, ona da şöyle bir güzel Antep baklavası mı diyelim? Yok, yok, yok. Gerçekten yok. Öyle olmasın. Uğur Işlak'tan istemiş bizde. Haydi Anadolu diyoruz. Haydi Anadolu. Bu parçayı kendine özel olarak arma edelim. Uğur Işlak'tan geliyor. Haydi Anadolu.
0: Neşeli saatler.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler derken Uğur Uçlak'tan dedik, Haydi Anadolu derken sevgili dinleyicimiz Sadık Fırat arkadaşımıza gönderdik bu parçayı. Evet, şöyle bir bakın, beğeniler gelmeye başladı. Evet, şu an yaklaşık 1020 beğeni gelmiş. Şu an 5 dakikanın içinde sevgili dostlarımız, herkese teşekkürler. Beğeni göndermeyi de unutmuyorsunuz. Evet, şu an TikTok'ta arkadaşlarımıza herkese selamlar derken, evet, bir istek var. Şöyle bir Çarşamba yöresinden, evet, Samsun'un Çarşamba yöresinden Ayhan Toraman arkadaşımız, Ayhan Toraman arkadaşımıza şöyle bir Çarşamba'yı sel aldı diyerek parçasını gönderelim o zaman. Hadi bakayım, gelsin, Çarşamba'yı sel aldı diyoruz.
0: Neşeli Saatler.

0: neşeli saatler.
1: Evet, çarşambayı sel aldı derken Güçek parçaların Ayhan Toraman arkadaşımıza teşekkürler göndererken. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Hüseyin Okur, evet, teşekkürler. Çal demiş, çalalım. Evet enişteyi. Evet sevgili ustamız, Kahramanmaraş'tan geliyor bu istekler. Evet, bütün sevdiklerimi Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Türkiye'nin neresinden, doğusundan, batısından, güneyinden, kuzeyinden, evet, güzel parçalardan devam ederken bakıyoruz sıradamızda ki. Evet, Dişli Pazar'ın son 18 dakikası kaldı derken şöyle bir bakıyoruz, sıradaki hangi parçamız var? Edip Akbayram var. Edip Akbayram, rahmetli Edip Akbayram'dan gelecek. Hangi parçası? Yaşadım, öldüm diyor. Gerçekten hayat yaşanıyor mu, ölüyor mu? Bu dünyaya geliyoruz ama bu dünyaya da değerini bilerek yaşamayı da bileceksin. Yaşatmayı da bileceksin, kazanmayı da bileceksin, harcamayı da bileceksin. Gelsin bakayım, yaşamadan ölünme diyor.

0: Alem onu dinliyor. O neşeli pazar.
1: Neşeli saatler.
2: Evet sevgili dostlarımız, neşeli saatler, neşeli pazar devam ederken, böyle bir parçalar dinlerken, evet şöyle bir bakıyoruz. Emrah arkadaşımız demiş, güzel bir parça bekliyorum demiş benden. Evet şu an sıradaki parçamız rahmetli Barış Manço var diyor. Barış Manço var. O parçası da Dağlar Dağlar diyor. O parçayı da Emrah arkadaşımıza gönderelim o zaman. Çok bekledi ama hemen bu parçayı da kendine arm edelim. Bütün sevdiklerine, bütün arkadaşlarına buradan kucak dolu selamlar derken, evet TikTok arkadaşlarımıza çok çok çok teşekkür ederken beğenileri göndermeye devam ediyorsunuz. Evet gelsin bakayım, şöyle bir bakıyoruz. 10 dakika kalmış Neşeli Pazar'ın programı. Dağlar Dağlar derken gelsin bakayım Emrah.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler devam ederken son 7 dakikamız kalmış. Evet, Neşeli Saat'in yayın süresi bitmek üzere neredeyse. Ama TikTok'taki yayınlarımız devam edecek. Sevgili dostlar, ben şöyle son 15 dakikada böyle yayınımız devam ettirirken. Evet, Emrah arkadaşımızın isteğini gönderdik. Ve rahmetli Barış Manço'dan Dağla Dağla derken. Arkasından şöyle bir Tarkan'ın güzel bir albümlerden bir tanesi Deli Deli derken bir parçası mı var? O parçasını hemen gönderelim. O zaman programımızın neredeyse bitmek üzere. Evet, Neşeli Pazar devam ediyor.

0: gittim.
1: Evet sevgili dostlarımız, geldik Birleşik Saat'ın programının sonuna. Evet TikTok'ta devam edeceğiz ama biraz sonra bir 10 dakika devam edeceğiz. Evet canlı yayınımız sona erecek bir dakika sonra. Evet bahçe duvarını açtım derken, güzel parçadan devam ederken noktalayacağız programımızı. Evet haftaya gene aynı saatte buluşmak üzere, hoşçakalın derken, ya haftaya saat Türkiye saatiyle 16, Avrupa saatiyle 15 saatiyle tam tamına 4 saat TikTok'ta yayın yapacağız. Evet sizleri haftaya ne yapıyoruz? Burada bekliyoruz. Bir yere kaybolmuşsunuz. Bye bye.